takımla uyum saati kutsal ettik. Kırata yok kakki vermedik. Mamiyat yok ikkukmetidik. Nunak zuan güne namipa.